Derece pointez programın ücret beni Şina program Pınar. Program çocukken benim Muhammed Raza Amcet. Medium ve türkiye nüfus için bir kilo hertz, medium ve sonuç için lokal kendi nüfus için bir kilo hertz, FM channel gibi şeyler çıkmak hertz ka, diyor akşam niye kırkili.

Midyama yevçesi çırası gülü hırdısı midyama vikazar panşı çırası gülü hırdısı gilaba FM channel ve şeriye ekmek hırdısı pari akashvani kargıl hai. Peşkıdmet hai program Fauji Bhaiyum ke liye.